Tedy esmi ki çuşadir Bu seveçer merhartıve Marzan karav niharir Kes hartarir hayru de Çiğ karadar sir jıpladı Hoktar marmit Hokit makrir Upohanak desne samver